Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sorular. En güzel sorular. Radyo Sahil'de.

0: Radyo sahibi. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo sahibi.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: koysak ki.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: 心。
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

kadar mı umurumda? Ah bebi ah. Yani.

Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut. Mesela çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Dik dik değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Reklamlar bitti. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklamlar bitti.
7: Radyo Sahil
8: 24 saat kesintisiz enerji. Şehrin en kaliteli müziği.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Bu aşkın

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

inandım. Gazetin en güçlü sesi radyo sahibi.

0: Rabarba'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te.

Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Willkommen.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
6: Reklamlar bitti.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü...

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

bir kalp bıraktın. Bilir misin ardından? Bilir misin kırılan kalpler düzelmez asla. Nasıl bir kalp bıraktın? Bilir misin ardından? Bilir misin kırılan kalpler düzelmez asla. Dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim. Kalır sanma yanına. Eden bulur güzelim. Kalır sanma.

geçmişteki günleri bir an olsun hatırla. Yırtmadıysan resmimi ona bakıp da ağla. Mutlu günlerimizi sen vaat etmiştin bana. Eden bulur güzelim kalır sanmam.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
10: Tam 95'te.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en

görmüşüz feneri, salaş bir balıkçı da rengimizi sıyırmış da gitmiş.

0: Reklam. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutluay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutluay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutluay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi, 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklamlar bitti.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

var gibi gibi. Arpa buğday yan yana, orak istemez. Yavuz at şahlandı mı, durak dinlemez.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en

0: Sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura!
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres: Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın: 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi.

Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: üzerine.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
2: En hit şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil.
8: Tam 95'te.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Trafizini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, sevgiler, saygılar. Kazasız, belasız bir yolculuk olsun hepiniz için efendim. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz herkese kolaylıklar diliyorum. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Yine çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi bugün story'imde de paylaştım. Son iki gün diye. Neden böyle dedim? Kısa bir ara vereceğiz sevgili Özlem'le birlikte. Teknik anlamda çalışmalar yapılacak. Daha bomba gibi, daha yenilikçi bir radyo olarak tekrar karşınızda olacağız. O yüzden kısa bir aramız olacak. Yarın vedalaşacağım sizlerle. Ama bugün dediğim gibi 15'e kadar birlikteyiz. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyiz. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Şarkı mı? Hepimize gelsin.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler nerede? Tabii ki Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor.
2: Ayrılık.
1: Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Sıla'yla devam edelim. Kalksın uyuyanlar diyor şarkısında. Zamansız.

Efendim, Türkiye'nin birçok ilinde etkili sağanak yağış devam ediyor ama İstanbul'a geçmiş olsun dileklerimi göndermek istiyorum. Gerçekten kayıplarımız var ama yani çok büyük felaket atlatıldı. Hani gün yüzüne de çıkmaya başladı tabii ki bu zararlı ziyan. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi göndermek istiyorum.

0: Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
5: Efendim, kısa bir aradan sonra 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda radyolarımızın konuğu mu Kenan Doğulu, ara beni lütfen diyor.

Efendim, sıradaki şarkımız Teoman'dan Benim Annem Cumartesi diyecek. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler dedik. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Zartesi. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Ya dün tüne.

Kö öfkesi, benim annem cumartesi, benim annem cumartesi. Kör kuyularda bul beni, bul beni bir sahilde çıplak. Bir işkence gemisinde elektrikli ayık, bir kışlada kayıp. Anne bir sokak başında, isimsiz, yüzsüz bir kimsesiz mezarında. Kaybedenler kaybetti yazan mezar taşının altında bul beni. Anne bul beni, Arjantinli annelerin arasında. Plaza del Mayo'da, anne bul beni Galatasaray meydanında. Bul beni Ramallahlı annelerin, Gazze'li annelerin. Anne bul beni Varşova gettosunda. Anne bul beni Nikon'un, Bart'ın, İtalyan annelerinin gözlerinde. Anne bul beni, bul beni. Anne bul beni bir sokakta, akranlarım bağırırken hala. Anne bul beni, bul beni bir sabah. Bir sabah, bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni. O sabahı kuran kadının sözlerinde. Anne bul beni, Ahmet Kaya'nın gözlerinde. Anne bul beni. Anne bul beni. Anne bul beni.

0: cumartesi, benim annem cumartesi.
1: Efendim istek şarkısıyla devam edelim. Mabel Matiz, ya bu işler ne diyecek? Şarkımız her zaman olduğu gibi çok uzaklara gidiyor, Ekvator'a. Sevgili Isitro'ya sevgiler gönderiyorum.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, sözleriniz, nişanlarınız, doğum günleriniz için şimdiden Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim İrem Derici Milyonda Bir şarkısıyla radyolarınızın konuğu ve Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümünde son şarkısı. Az sonra kısa bir ara, aranın ardından ikinci bölümde sizler.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Trafesini en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
5: Efendim, Türkiye saatleri 14.02, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Ece Seçkin'le döndüm. Hoşuna mı gidiyor diyor şarkısında.

0: Efendim şimdi ilkokul kitaplarında böyle enteresan sorular olur. Yalnız verilen cevabın böyle saflığına, temizliğine bakar mısınız? Soru şöyle, bayatlayan ekmekleri nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Çocuk da cevap vermiş, babama yediriyoruz. Ay yerim ben seni ya, bu kadar masum, doğru, dürüst bir cevap mı olur? İşte bak, çocukken herkes temiz, saf duygularla başlıyoruz, çıkıyoruz yolculuğumuza. Babama yediriyoruz, bu da iyiymiş.
1: Gidip geldim, sulandaki masum
0: efendim WhatsApp'tan Hakan Bey, Serap Hanım kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Manuş Baba'yla devam ediyoruz, haberin var mı diyor. Şöyle şarkıyı da başa almak istiyorum ve Hakan Bey'e armağan etmek istiyorum. Güzel dilekler için de çok teşekkür ediyorum.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz, hepsi bu, hep sonradan gelir.

Hep sonradan gelir aklım başıma. Mehmet Erdem radyolarınızın konu oldu sevgili dostlar. Şimdi neyle devam ediyoruz? En güzel yenilgim Ebru Yaşar sizlerle.

Efendim Nalan'ın o güzel şarkısı Hadi Yarim radyolarınızın konu oldu. Şimdi bazen böyle hep kullandığımız bir kelime, bir cümle aslında küllerimden doğarım deriz ya. İşte o küllerinden doğan herkese gelsin Pelin Bindal sizlerle.

Efendim, Serdar Ortaç'ın Poşet şarkısı radyolarınızın konuğu oldu. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından Nil Kara İbrahim gel, Ben Aptal Mıyım diyecek.

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Efendim, kısa bir reklamın ardından az önce anons ettiğim gibi Ben Aptal Mıyım şarkısını dinleyeceğiz dedim. Nilkara İbrahim Gel radyolarınızın konuğu.

Gülşen ön söz dedi. Semih Cenk'le devam ediyoruz sevgili dostlar. Az sonra veda şarkım gelecek Sezen Aksu'dan. Ve kapanışta diyeceğiz ki kahve kadar.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Efendim, yine zaman su gibi akıp geçti. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Evet, programın başında söyledim. Yarın sizlerle son programım olacak. Kısa bir ara vereceğiz. Teknik olarak daha güçlü gelebilmek için bir takım çalışmalar olacak. O yüzden sevgili Özlem'le ben programlara kısa bir süre ara vereceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle o zaman. Bugün beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına bir alkış göndereyim. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Radyosahil.com.tr
2: Radyosahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
9: Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.

0: Willkommen. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura!
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Ağda tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklamlar bitti.

Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, saygılar. Bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı grupla şimdi yaptık. Bekar Gezelim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ebru Polat'la devam ediyoruz. 90'lardan Emrah'tan dinlemiş olduğumuz bir şarkıydı. Haydi şimdi gel, hoş geldiniz.

Fatih Olay Radyonuz'da. Efendim şu insansı robotlar biliyorsunuz artık yayılmaya başladı. Bizde belki çok fazla yok ama dünyanın pek çok yerinde görüyoruz artık. Ama bunların da sapıkları çıktı efendim. Ne ağzı ne şaşırıyorsun ki? Tabii robotun genlerinden gelen bir sapıklık değil efendim. Yani kullanıcısıyla alakalı bir şey bu. Benzer şeyler yapay zekada da var. Bak altın zincirli robot yalnız. Şimdi zaten pek güven vermiyor böyle hani. Fotoğrafı var burada. Bildiğim böyle şey hani sokak serserisi. Renkler renkler böyle o biçim yani. Hani bir robot ciddiyeti yok. Robot dediğin nedir? Böyle daha böyle metalik renklerde olur. Veya işte siyah olur, ne bileyim işte beyaz olur falan filan. Bu rengarenk. Hani böyle robotun bir duruşu vardır yani. Baktığın zaman o bu robot dersin. Buna da robot dersin de önüne başka eklemelerde bulunabilirsin. Almanya'nın Köln kentinde efendim bir fast food restoranında kıza arkasından yaklaşarak tacizde bulunan yapay zekalı robot, zeka maşallah, polis ekiplerini alarma geçirdi. Taciz anlarını sosyal medyada canlı yayınlayan iki şüpheli, bunun belli sahipleri. İşte bak hani hep şey deniyor ya, mesela filmlerde görürdük, bir buluş olur, bir buluşa imza atılır. Oradan biri çıkar. Bu kötü niyetli insanların eline geçerse diye. Heh. Taciz anlarını sosyal medyada yayınlayan, canlı yayınlayan iki şüpheli, boynunda altın zincir bulunan 5000 euroluk robotu otomobil bagajına yüklemeye çalışırken suçüstü yakalandı. Düşün, 5000 euroluk robotsun ama bagajda yolculuk yapıyorsun. O da acı verici bir şey. Bu tipli ama bunu koltuğa falan almazlar zaten. Almanya'nın Köln kentinde efendim yaşanıyor olay. Sokakta cinsel saldırı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine ulaştıklarında karşılarında bir robot buldu. Bir genç kıza robot aracılığıyla cinsel tacizde bulunulduğu iddiasıyla iki kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yani kimse saf değil. Kimse robotun kendi iradesiyle bu işi yapmayacağını biliyor. Herkes daha doğrusu hani bu işin bir kullanıcısı olduğunu, bir yönlendiricisi olduğunu biliyor. Peki bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir sapıklıktır ya? Hani bunu yapıyorsun. Mesela ne düşünerek yapıyorsun bunu? Hani nedir yani o an kafandan geçen nedir yani? Gece yarısından hemen önce meydana gelmiş olay. Yaklaşık 1.20 metre boyundaki yapay zekalı bir robot. Genç kız arkasından yaklaştı. İddiaya göre uzaktan kumanda edilen cihaz. Ha bak işte. Hani tam yapay zeka demek doğru değil bunun esasında. Bu belki de esasında direkt yapay zekalı olsa belki bunu yapmayacak yani. Çünkü hani robotun da direkt aklına böyle bir pislik geleceğini ben düşünmüyorum yani. Bu bir insanın eline geçtiği zaman olur ancak bu. İddiaya göre uzaktan kumanda edilen cihaz genç kıza uygunsuz hareketlerde bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada robotun 16 yaşındaki sahibiyle yanındaki 19 yaşındaki bir başka erkeğin taciz anlarını cep telefonlarıyla kayda aldı ve sosyal medyada canlı yayınladıkları belirlendi. Rating alacaklar, takipçi toplayacaklar. Toplarsınız içeride. Yapılan incelemelerde popüler sosyal medya platformu TikTok üzerinde Köln bölgesinde aynı robotla çekilmiş çok sayıda video olduğu tespit edildi. Bu videoların birçoğunda sokaktaki diğer kadınların da benzer şekilde robot tarafından taciz edildiği görülüyor denmiş. İşte sanal medya, sosyal medyanın bir diğer riskli kısmı. Şimdi bunu oradan birileri görüyor, başkaları da dur böyle bir akım varmış biz de başlayalım diye. Bak başka yerlerden de benzer haberler duyarız artık yani. Şimdi sosyal medyada böyle iyi şeyleri örnek almak yerine genelde ne kadar rezil olay varsa onlar örnek alınıyor ve yayılıyor. Bundan da yakında başka haberleri duymaya başlarız.

Çağlayan Topaloğlu Yar Diye Diye radyonuzdaydı. Efendim bir diziyi kaç defa izlersiniz? Veya böyle hani bittikten sonra, sona erdikten sonra, final yaptıktan sonra bir diziyi tekrardan geri sarıp izler misiniz? Benim izlemiştim oluyor. Şu an vallahi hatırlamıyorum ama böyle birkaç tane var. Hani en baştan en sona tekrardan böyle internetten oturup izlemişliğim var mesela. Filmlerde oluyor. Filmlerde daha çok böyle şey. Sevdiğim komedi filmlerinde ama böyle kafa yormayan olanları. Böyle zaman zaman açıp izlemeyi severim böyle. Hani bazı şeyleri veya bazı dizi veya filmlerini böyle zaman doldurmak için izlersin. Hani konusu çok seni esasında bağlamaz. Çok yormaması gerekir daha doğrusu yani konunun. Çünkü hani ne dedim, yorgun bir anındır. Zaman geçsin açsın biraz eğleneyim diye izlersin falan filan. Dizilerde de benzer şeyler olabilir veya sevmişsindir, izlemiş olabilirsindir. Efendim var mı böyle tekrar başa alıp izlediğiniz diziler? Mesela ben Ezel'i izlemiştim. Ama belli bir süre geçmesi gerekiyor. Yani bir unutmam gerekiyor bayağı bir. İşte 5-6 yıl, 7 yıl. Böyle ondan sonra tekrar başa sarıyorum. İyi de oluyor. Fakat bilemiyorum iyi mi oluyor. Neden hep aynı dizi veya filmleri tekrar tekrar izliyoruz demiş. Yani çok da tekrar tekrar değil canım. Zaten bizdeki diziler biliyorsunuz tuttuğu zaman yıllarca gidiyor.

Bir tur dönmekte yine uzun bir vakit alıyor. Arkasında gizli psikolojik neden belli oldu diyor. Vallahi abi sırf hoşuma gittiği için yaptım ya. Hani böyle bir sorunum varsa da çok özür diliyorum. Ama vallahi hani sırf dur bakalım bunu izliyorum tekrar bir izleyeyim sarar mı diye açıp sarıp izlediğim diziydi yani. Sonunu ezbere bildiğiniz halde aynı diziyi defalarca izlemekten kendinizi alamıyor musunuz diyor. Enteresan bakalım. Kimimiz defalarca seyrettiğimiz bir dizinin repliklerini ezbere bilir. Zaten günümüzde şimdi çok rahat ezberliyorsun yani. Bunun sosyal medyası var, ne bileyim interneti var falan filan. Bir de replikler çok çabuk yayılıyor. Kimimizse sonunu çok iyi bildiğimiz bir filmi 100. kez açmaktan kendimizi alamayız. Mesela bende bir ara şey vardı. 2-3 yılda bir falan. Yüzüklerin Efendisi serisi izleme durumu vardı. Bir pazar günümü ayırırdım. Mesela 2 yılda bir falan oluyordu o. Tabii o, artık o da olmuyor da. Böyle pazar günümü ayırırdım. Birden başlayıp sona kadar. Yeni bir yapım keşfetmek yerine hep bildiğimiz hikayelere sığınmamız ilk bakışta sıradan bir alışkanlık gibi görünse de diyor. Psikoloji dünyasına göre durum bundan çok daha derin. Abi yapma be. Bak vallahi sırf hani hoşuma gittiği için yapıyordum ya. Hani bir de sürekli değil yani. Uzmanlar daha önce deneyimlenmiş bir kitabı okumanın veya izlenmiş bir yapımı tekrar seyretmenin zihinsel süreçleri kolaylaştırdığını belirtiyor. Araştırmalara göre bildiğimiz içeriklerle karşılaştığımızda beynimizde algısal akıcılık adı verilen bir durum oluşuyor. Ya ben bir pazar keyfi yapıyordum ya. Beyin sonunu bildiği bu verileri işlerken zorlanmıyor. Bu da kişinin zihinsel olarak rahatlamasına ve içsel bir huzur bulmasına olanak tanıyor demiş. Yine bak esasında az önce söylediğim şey burada da çıktı. Ne demiştim? Hani böyle beyni yormayan, böyle kafayı çok yormayan, düşünmeni gerektirmeyen, zaman geçsin. Tutturmuşuz yine. Tamam belki bir psikolog değiliz ama. Özellikle yoğun stres, zihinsel yorgunluk veya kaygı bozukluğu yaşanan dönemlerde yeni bir hikayenin getireceği belirsizlikler beyin için yorucu olabiliyor. Nerede ne olacağı belli olduğu, nerede ne olacağının belli olduğu bir dünyaya adım atmaksa kişiye kontrol duygusunu yeniden kazandırıyor. Tükenmişlik hissettiğiniz anlarda sığındığınız o tanıdık yapımlar zihninizi dinlendirerek öz kontrol mekanizmasını adeta yeniden şarj ediyor demiş. Bak ben de ezel izlediğimi sanıyordum. Bak ben oysa ki bende ne fırtınalar, hey yavrum hey. Neler neler oluyormuş benim hücrelerde. Bu davranışın arkasındaki bir diğer önemli nedense ekran karşısındaki karakterlerle kurulan bağlar. Yeah. İzleyiciler yıllar içinde bu hayali figürlerle tek taraflı fakat oldukça güçlü bir duygusal yakınlık geliştiriyor. Onların varlığı yalnızlık hissini azaltarak güvenli bir alan yaratıyor demiş. Neydi, Saruman mıydı? Saruman. Saruman'la nasıl bir yakınlık hissi yapabilirim ben ya? Abi yapmayın gözünü seveyim, o kadar deli ya. Bak onların varlığı yalnızlık hissini azaltarak güvenli bir alan yaratıyor. Karşımda Saruman. Bir de ne vardı? Bu Yüzüklerin Efendisi'nde bir ufak bir yaratık vardı. Neydi onun adı ya? Efendimiz, kıymetlimiz. Ben onunla şimdi nasıl bir güvenli alan yaratabilirim ben onunla ya? Hadi şey falan var, Frodo falan vardı. Mesela onlar daha bir sevimliydi. Ama Saruman var yani karşında. Hakikaten o ufak yaratığın adı neydi ya? Efendimiz. Hatırlayanlar var mı? Yüzüklerin Efendisi. Hey gidi ne filmdi be. Onu mesela ben böyle arada 2-3 yılda bir tekrar ederdim yani. Bir pazar günüm ayırıp böyle ne bileyim işte çerezimi falan alıp seriye ardardı. Böyleymiş yani bak, yakınlık falan güven müven diyor yani. Zor veya yorucu bir günün ardından kumandayı elinize alıp yine aynı diziyi başlatıyorsanız kendinizi suçlamayın. Bu sadece zihninizin dinginlik ve güven arayışına verdiği en doğal tepkilerden biri demiş. Yani yaptığımız şey kötü değilmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Arada böyle yapmak istiyorsanız ya neden tekrar tekrar izliyorum diye sorgulamayın. Canınız izlemek istiyorsa izleyin gitsin. Doğru yoldasınız.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
0: Reklamlar bitti.

Ben radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Ve bakınız, iş arayan var mı efendim aranızda? Bak, ne mülakat istiyor ne sınav. Sadece koklayarak 110 bin lira maaş veriliyor. İyi bence. Abi kokluyorsun sınıf sınıf. Gerçi ben mesela bugün bu işe başlasam çok başarılı olamam. İyileşince şöyle grip atlatınca. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran iş ilanının detayları ortaya çıktı. Sadece koklayıp kameraya anlatacak şanslı kişi hem bedava tatil yapacak hem de aylık 110 bin lira maaş alacak. Tamam, ne koklayacak abi bu? Tamam, koklayarak alacağız maaş ama ne koklayacağız? Şimdi 110 bin lira vay diyoruz, bedava var. Bedavadan iş gibi görünüyor değil mi? Ya bir de kötü bir şey koklayacaksak? Düşün mesela şey, bak hem bedava tatil yapacak dediğine göre böyle geziyle alakalı bir iş. Şey diyorlarmış, farklı bir konsept oluşturmuşlar mesela bunu işte. Sosyal medyada falan yayınlayacaklar. Tatil yerlerindeki tuvaletlerin... Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta sosyal medya bu yani. Mülakatsız ve sınavsız başvuru yapılan o ilanda aranan tek kriterse herkesi şaşırttı demiş. Şaka gibi görünen ancak resmi sözleşmeyle duyurulan sıra dışı bir iş ilanı küresel çapta büyük merak uyandırdı. Ne üniversite diploması ne de yıllarca süren mesleki tecrübe isteniyor. Aranan tek kriterse hassas bir koku duyusuyla güçlü bir kamera enerjisi. Hani böyle kamera karşısında böyle, evet burası muazzam kokuyor. Öyle böyle değil yani, gelip bu kokuyu deneyimlemeniz lazım. Sadece 5 ila 7 günlük bir çalışma için yaklaşık 75 bin lira maaş ödenecek bu sıra dışı görevin detayları ortaya çıktı. Az önce şeydi, 110 bin liraydı. Abi SGK falan kesilince, SGK'sı içinde. Finlandiya'nın önde gelen turizm kurulumlarından efendim. Biri, Turku takım adalarının kendine has kokularını değerlendirecek özel bir çalışan aradığını duyurdu. Deniz havasından çam ormanlarına, geleneksel saunalardan taze pişmiş ekmeğe kadar bölgenin tüm aromalarını koklayacak kişiyi arayan kurum, ilanın gerçekliğinden şüphe duyanlar için ezber bozan bir açıklama yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu gerçek bir sözleşme ve gerçek maaşı olan gerçek bir iştir. Yanınızda getirmeniz gereken tek şey burnunuz ifadesini kullandı. Oo, şu deniz ne güzel kokuyor. Şimdi ağaçların altına gidiyoruz. Evet, siz de görüyorsunuz kamerada. Ağaçların altındayız. Aman ya Rabbi, o nasıl bir koku. Derken, koklarken tabii ki yoruluyoruz sevgili izleyenler. Buradan tabii şimdi videoyu çekiyoruz. Yoruluyoruz, ne yapıyoruz? Hemen yemek yemeye gidiyoruz. Oo, fırının başında bir teyzemiz var. Teyzemiz kolay gelsin. Oradan işte teşekkür ederim evladım falan filan. Ekmekler taze mi çıktı? Evet, bir tane alabilir miyim? Ya, tabii ki diyor, alıyorsun, kokluyorsun. Oo, ekmek mis. Böyle böyle kokluya kokluya. Allah ne verdiyse gidiyorsun. Kısa bir süre yürütülecek projede seçilen şanslı kişiye aylık 2000 ve bu euro. İşte yani 110 bin lira gibi falan bir ödeme yapılacak. Ayrıca görev süresince tüm ulaşım ve konaklama giderleri de kurum tarafından karşılanacak. Görevi üstlenecek kişiden sadece hissettiği kokuları diğer insanlarda da koklama arzusu uyandıracak canlılıkla tarif etmek. Ha. Şimdi ekmeği kokluyoruz sevgili izleyenler size için. Böyle kızgın kumlardan... Senin sulara atlamak üzereyken böyle içine bir ürperti gelir. Tam o ürpertinin olduğu noktada bu ekmeğin kokusu burnunuzda. Ne bileyim, hani merak uyandırmaya çalışıyoruz işte. Tüm bu süreci fotoğraf ve videolarla belgelemek ve dönemin sonunda bulgularını dürüstçe raporlamak. Bir şey efendim, yapılacak iş bu. Adayların değerlendirilmesinde diploma veya tecrübe yerine kamera karşısındaki rahatlık, kokuyu tarif etme yeteneği ve sosyal medyadaki iletişim gücü önemli olacak. Beni tarif etmiş bu. Bu ben. Tamam, 110 bin lira mesela çok iyi bir para değil esasında baktığınız zaman ama işin içinde tatil de var yani. Hem tatil yapacaksın hem para kazanacaksın. Mülakat yapılmaksızın yürütülen süreçte karar tamamen çekilen başvuru videosu ve doldurulan form üzerinden verilecek denmiş. Efendim iş arayanlar varsa son başvuru tarihi ne zaman? Kasım ayında bakın.
Ve Kasım ortasında da kimin kazandığı açıklanacak. Başvurun yani. Ne olur iki ay. Gerçi iki aylık bir iş anladığımız kadarıyla. Sürekliliği yok ama olsun. Böyle bu aralar boştaysanız. Bence olur. Yani hem böyle boştayken hem de tatil bir taraftan aradan çıkar. Hem de böyle işte koklaya koklaya para kazanırsınız. Yani mantıklı.

Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim bakınız, üniversite sınavında yapay zeka skandalı. İki öğrenci yakalandı. Artık bence üniversite sınavlarına falan gerek yok. Yapay zeka çıktı. Çalışırken zaten yapay zeka kullanılıyor. Okurken kullanılıyor. İş hayatında kullanılıyor. Yani bence hiç gerek yok. Direkt olarak liseden sonra kim hangi mesleği yapmak istiyorsa ver diplomayı. Zaten devamını yapay zekadan getirir artık o yani. Maalesef böyle gülüyoruz ediyoruz ama böyle bir acı gerçekte var ne yazık ki. Efendim, Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavlarında yapay zeka destekli gözlük kullanan iki öğrenci yakalandı. Bak, burada üniversite sınavında kullanıyorlar. Mesela bizde de ehliyet sınavında. Hep şeydir böyle, duyarız haberleri yani ehliyet sınavında. Yasa dışı düzenek kullanarak falan işte. Telsiz düzeneği falan. Bizdekiler bayağı düzenekli. Bunlar yapay zeka gözlüğü. Muhtemelen şeydir, gözlük. Bakıyorsun, okuyorsun. Oradan sana cevabı yazıyor. Ekrana falan çıkıyor gözlüğünde yani. Şimdi bizim gördüklerimiz daha çok bu şeyler değil mi? Video kaydeden gözlükler falan var. Onlar bayağı bir korkuttu bir ara. Allah'tan şimdi video açıkken ışık yanıyor da karşıdan hani gelen kişi seni kaydediyor mu kaydetmiyor mu anlıyorsun. Tabii onun da önüne geçerler mi geçerler. Yani hiç bir özelimiz falan yok artık yani. Artık gözlüklerden bile şüpheleneceğiz. Öğrencilerden birinin üniversiteye giriş sınavlarına 3 yıl boyunca katılması yasaklanırken diğer öğrenci hakkında uygulanacak yaptırımların henüz netleşmediği bildirildi. 3 yıl boyunca zaten bu yapay zeka teknolojisi daha da gelişir. Belki sınava gitmeye gerek kalmadan yapay zekayla sınavı kazanır. Belli mi olur efendim yani? Yonhap'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre olaylardan ilki başkent Seul'ün batısında bulunan Yonsei Üniversitesi'nde yaşandı. Sınava giren bir öğrenci sınav öncesinde taktığı normal optik gözlüğünü sınav sırasında yapay zeka destekli gözlükle değiştirdi. Sınav gözetmenlerinin durumu fark etmesi üzerine acaba ekranda yazılar mı göründü? Öğrenci yaptığını itiraf etti. Üniversite yönetiminin öğrenci hakkında uygulanacak işlemleri değerlendirdiği belirtildi denmiş. Benzer bir olay Seul Üniversitesi'nde de yaşandı. Üniversitenin giriş sınavına yapay zeka destekli gözlükle giren öğrenci durumun tespit edilmesinin ardından sınav salonundan çıkarıldı. Üniversite yönetimi söz konusu öğrencinin gelecek 3 yıl boyunca kurumun sınavlarına girmesi yasaklandı. Adli süreç yok mu? Çünkü bunlar hani üniversite giriş sınavlarında meydana geliyor. Şeyden yani böyle ders sınavları olsa, hani finallerdir, ne bileyim vizelerdir falan olsa o ayrı. Ama şimdi hani genel bir durum var. Bizde mesela direkt polis yakalıyor zaten yani. Hey, bizim yıllarımızdaki kopyalar böyle miydi be? Yoğun emek harcanır, günlerce çalışılır. Hatta günlerce çalışıldığı için yani kopya hazırlamak için. Hazırlanan kopyalardaki yazılar zaten beynimize yazılır. Sınavda çok kopya çekmeye bile gerek kalmaz idi. Şimdi burada bile bak beyin yorulmuyor hiç mesela. Önceden ne yapardı işte küçük küçük kağıtlara yazardık, yazılırdı. Onlar saklanırdı. Sen ne gibi kopyalar vardı şöyle bir düşünüyorum. Silginin arasına yerleştirilen mesela. Küçük küçük kağıtlara milimetrik harflerle. Başka neler vardı şimdi? Yine not kağıtlarına falan yazılır. Onlar böyle ceketin farklı yerlerine falan iliştirilirdi. Sonra bir tane vardı mesela, onu ben açık söyleyeyim kopya çeken bir öğrenci değildim, onu söyleyeyim de. Bir kere çekmişliğim var. Mesela şey vardı, onu o zaman görmüştük. Böyle yarım daire bir şekilde kartonu kesiyorsun, karton ama bak normal böyle A4 kağıt falan filan değil. Kartonu, daire yapıyorsun, onu da ikiye bölüyorsun yarım daire. Oraya yazıyorsun. Raptiye ile bunu sıraya yapıştırıyorsun, sıranın altına. Yani bu defterleri koyduğun yere. İşte sınavda öğretmen yokken hemen çeviriyorsun, okuyorsun. Sonra tekrar öbür tarafa çeviriyorsun, kayboluyor falan filan. Mesela bu efsaneydi. Şeyler vardı ya, kalemin içine kopya yazıyorlardı arkadaş. Kalemin içine nasıl yazıyorsun, nasıl okuyorsun onu. Ama bildiğin emek yani. Kopyada bir nevi bir çalışma biçimiydi. Dedim ya yani kopya hazırlarken zaten onlara çalışıyorsun esasında. Çok fazla ihtiyacın kalmıyordu ama günümüzde öyle değil bak, yapay zeka. Hani orada bile beyin hiç kendini yormuyor maalesef.
Orada bile kolaycılığa geçirdi.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Çok çok eskilere gittik, çok da iyi oldu. Gerçi eskilere gittik diyoruz ama böyle yakından tanıdığımız, sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi, unutamadıklarımızdan bir tanesi. Füsun Onal radyonuzdaydı. Oh olsun'la namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine kıpır kıpır bir şarkı Buray radyonuzda, Deli Divane.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

Derya Oğlu Şımarık Radyonuzdaydı. Efendim, yapılan küçük hatayla şehrin bütün telefonları aynı anda çaldı. Alarm olarak mı? Hadi böyle şey olabilir. Mesela hatayla bazen alarm falan verilebiliyor. Onları biliyoruz. Veya önceden planlanmış olarak bir çalışma oluyor işte şehir genelinde. Böyle bir bu plandan haberi olmayanlar bir panik falan yaratıyor. Ne oluyor falan filan diye, ama bu enteresan. Amerika'da efendim, Seattle kentinde. Telefon numarası karışıklıkları telefonların yoğun çağrı trafiğiyle karşılaşmasına neden oluyor. Yanlış basılan tek bir rakam aramaların farklı numaralara yönlenmesine yol açtı denmiş. Bak ta 1990'lı yıllarda Amerika'nın Seattle kentinde yaşanan telefon numarası karışıklıkları numaralar arasındaki küçük farklılıkların büyük sorunlara yol açabildiğini gösterdi. Gerçi günümüzde pek olmuyor cep telefonlarında. Çünkü isimle kaydettiğimiz için rehbere. Rehberden ismini buluyorsun, arıyorsun. Yani numara çevirmiyorsun yani. Bir böyle hani birisi bir numara verdiği zaman o numarayı yanlış kaydedersen belki sıkıntı olabiliyor. Aradığın zaman da yani ya zaten karşı taraf açmıyor ya da işte açıyor, ben o değilim falan filan diyorsun. Diyor veya sen diyorsun, kapatıyor. Telefon numaralarının yanlış basılması veya hatalı aktarılması nedeniyle bazı işletmelere kendileriyle ilgisi olmayan çok sayıda çağrı ulaştı. Bize hala ulaşıyor. Ama bizim böyle şeyden değil, yanlış numara basımından değil yani. Bizim numaralar piyasada dolaştığı için. Hani KVKK falan filan hepsi hak getire yani. Şimdi bir şey ya, bir bakıyorsun yok efendim internet güncellemesi için arıyor. Yok şunun için arıyor, bunun için arıyor falan filan. Bizim numaraları bir tek eş dost bilmiyor. Onun dışında herkes biliyor. Bizim derken bu hepimiz için geçerli. Benzer numaraların kullanılması arayan kişilerin yanlış hatlara bağlanmasına neden oluyor. Bu tür vakalar telefon rehberlerindeki numara hatlarının işletmelerin günlük faaliyetlerini etkileyebildiğini ortaya koydu denmiş. Yani buna yapacak bir şey yok. Telefon numaralarındaki küçük hatalar büyük sorunlar yaratabiliyor. Yani ne gibi büyük sorun yaratacak? Kapatırsın, geçersin, biter yani. Ne gibi bir sorun yaratacak yani? En fazla ne olabilir? Kapatırsın, tekrar mı aradı? Tekrar kapatırsın, tekrar ararsa engellersin. Yani daha ne yani, daha ne olsun? Ha, gizli numara falan filansa o eyvallah. Onda da gizli numaraya kapatırsın telefonunu. Zaten gizli numaradan kimse arayamaz. O kadar da amşan böyle uzun uzun paragraflar dolusu haber yapmaya gerek yok. Tamam, 90'lı yıllarda başlamış bu sorun. Devam ediyor günümüzde. Hala zaman zaman yanlış aramalara kurban gidebiliyoruz. Yani orada da kapatıyorsun, oluyor bitiyor. Çok o kadar dert edilecek bir şey değil.

Kore Avcı, anlıyorsun diyeyim, radyonuzdaydı. Efendim, bakın, piyango kazandım diye şaka yaptı. Kötü bir şaka. Hani böyle bunu şimdi tabii inanmazsınız ama şu olabilir. Hani bir arkadaşınız ciddi ciddi mesela bunu söyler, şöyle der, böyle der falan filan. Ama böyle şey, nasıl derler? İnandırıcı bir şekilde söylerse inanırsın değil mi yani? Hani yakın arkadaşın sana hiç böyle şaka yapmamış falan filan. İki hafta sonra yalnız gerçekten 65 milyon lira kazanmış. Tamam, güzel, bence güzel bir şey. İngiltere'de efendim. 36 yaşındaki Carrot Beard eşine, o eşine bir de 250 bin sterlinlik sahte kazı kazan şakası yaptıktan iki hafta sonra, ha bir de bilet de var elinde herhalde. Piyangodan efendim 1 milyon sterlin, yani işte 65 milyonun üzerinde bir para kazandı. Beard 2018 yılında 28 yaşındayken 1,5 sterlinlik küsuratla katıldığı Lotto Hot Picks. Ne oyunları bunları bilmiyorum valla. Gelen ödülü önce reklam sanarak inanamadı diyor. ...36 yaşındaki Carlos Beard, eşi Daniel'a bir kazı kazan kartından 250 bin sterlin kazandıklarını söyleyerek şaka yaptı. İnanması da güzel ama o şakaya. Ancak bu olaydan sadece iki hafta sonra çift hayatlarını değiştirecek bir miktarda para kazandıklarını öğrendi. Beard yaptığı açıklamada ikramiyeyi gerçek kazançlarından ziyade bir reklam sandığını belirtti. Abi nasıl bir reklam yani? Ertesi sabah elektronik postamı kontrol ettim ve tebrikler, bir ödül kazandınız yazıyordu. Ha, bizde de mesela öyle mesaj geliyor bazen, tıklarsan virüs bulaşıyor. Bak, veya mail de geliyor. Bir ara o da var değil mi, böyle mail. Tebrikler, ödül kazandınız. Hemen tıklıyorsun, ne ödülü kazandım diye. Hop, işte başvuru formu falan filan, kredi kartı bilgileri. Ondan sonra bankadan bir uyarı. Uyarı bildirimi. Krediniz hayırlı olsun diye. Bizde öyle bir şey oluyor yani. Veya işte WhatsApp'tan bir ara vardı. Bilinmeyen numaralardan falan böyle mesaj gelir. Veya işte SMS olarak gelir işte. Büyük ödülü siz kazandınız. Tıklayın. Abi, ödül lafını duyduğumuz anda beyin hemen anında böyle moda geçerek, demek ki kazanmışım ben diye tıklıyorduk. Ben yani tıklanıyordu. Ondan sonra bir daha sıkıntı. Bir çekiliş hakkı veya benzeri bir şey kazandığımı düşündüm demiş. Ancak hesabıma giriş yaptığımda çok daha fazla rakam karşıma çıktı diyor. Henüz tam olarak uyanmadığını ve doğru okuyamadığını düşündüğünü ifade eden Pierre, durumu doğrulamak için işte olan eşini aradığını aktardı. Önce mesela bir hani bir yüzünü falan yıkayıp tekrar baksaydın. Birkaç hafta önce şakası nedeniyle Pierce ödülün gerçek olduğuna inanmak için hesabına kendisi girmek zorunda kaldı. Eşinin telefonla durumu onaylaması üzerine çift büyük bir sevinç yaşadı. Pierce telefonda oynadıklarında, telefonda onayladıklarında sevinçten havalara uçtuk. Hemen birbirimizin kollarımıza koşup ağladık ifadelerini kullandı. 1 milyon sterlinlik tutar hesaplarına yattıktan sonra 5 kişilik aile uygun bir ev aramaya başladı. Lüks bir tatil yapmışlar yani, olur. Ve çocuklarına falan filan baya baya özel hediyeler almışlar. Pahalı hediyeler almışlar. Vallahi güzel yani, evet. Arada acaba biz de böyle bir şaka mı denesek? Hani büyük ikramiyeyi kazandım, para bende. Böyle yapay zekadan kazanmış bir bilet numarası yapıp. Bunu mesela eşe dosta gönderse, sonra iki hafta sonra tekrar oynasak aynı şeyi. Acaba bizde tutar mı?

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aynur Aydın, 90'larda Jale'den dinlediğimiz şarkılardan bir tanesiydi. Çok da güzel bir düzenleme oldu. Gel güzelim radyonuzdaydı. Namutun Ay muhabbeti devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde. Ve nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz efendim. Ve sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdi Candan Erçetin radyonuzda ister sallan gez.

İsmail İnce ve Serdar Ortaç. Romantik Aşk radyonuzdaydı efendim, pekala. Devam ediyoruz bakalım, yine şöyle neler var neler yok. Yine bir sürü dizi haberi var. Bu kadar ilgileniyor musunuz bu dizi haberleriyle? Şu bölümde şöyle oldu, işte şu final yapıyor, buraya bu oyuncu geliyor, ne bileyim bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak falan filan, bir dünya şey. Spoiler türü benzeri bir sürü haber var yani. Vallahi enteresan. Pardon filmini bilir misiniz? Pardon. Ay. 13 yıldır başkasının suçunu çekiyor. Kimlik kabusu, her seyahatinde uçaktan polislerle indiriliyor. Böyle bir kabus yaşadığınızı düşünsenize. İngiltere'de 13 yıl önce kimliği bir suçlu tarafından çalınan fırıncının hayatı alt üst oldu. Her seyahati sırasında gözaltına alınıyor. Peki mesela kayıp bildirim falan filan olmuyor mu? Bir şey olmuyor mu öyle ya? Yani tamam, gerçi hani olur gerçi. O da yani kimliklerde de mesela şey olabilir. Kaybettiğin zaman hani bir takım numaralar değişerek mesela yenisi. Hani kimlik numaran değişmez de. TC kimlik no değişmez ama diğerleri mesela ne bileyim. İngiltere'de yaşayan Polonyalı fırıncı efendim. Galas 50 yaşında. Kimliğinin bir tecavüz şüphelisi tarafından çalınması nedeniyle 13 yıldır polisle mücadele veriyor. İki çocuk babası Galas 2013'ten bu yana yurt dışına çıkarken veya ülkeye dönerken 20'den fazla kez gözaltına alındı. Gel bakalım buraya abi, beni tanıyorsun artık ya, benim ya. Olsun, gel sen gel böyle. Kimi zaman silahlı polisler tarafından uçaktan indirildi, kimi zaman geceyi nezarethanede geçirdi. Her şey 2012'de tecavüzden aranan bir adamın Galas'ın kimliğini çalmasıyla başladı. Peki tamam da peki kimliği çalmış. Peki öbür adam o kimliği kullanırken falan filan hiç sağda solda bir çevirmemişler mi ya? Dahası Galas'ın 2005'te alkollü araç kullanmaktan aldığı ceza nedeniyle polis kayıtlarında bulunan parmak izleri de yanlışlıkla aranan kişinin dosyasına eklendi. Tam pardon filmi. Ancak fotoğrafı karşılaştırılınca durum anlaşılıp serbest bırakılıyor. Haksız gözaltılar nedeniyle dava açıp 20 bin sterlin kazanan Galas, en son geçen ay Sardinya tatili dönüşü yine gözaltına alındı. Yani tam böyle ülkeye giriş yaparken mesela ailesiyle falan gidiyor diyelim veya arkadaşlarıyla. Siz bir gidin, ben sabaha gelirim. Ne oldu ya, benim bir gözaltı işlemi olacak artık, alışmış. Yani mesela bütün tatil planlarını, iş planlarını bu gözaltı süresini hesap ederek yapıyor mesela. Bir yere girecek. Diyelim ki ayın 20'sinde mesela gideceği yerde olması gerekiyor. Mesela 20'sinde sabahtan uçağa binecek, öğleden sonra orada olacak mesela. Bu yola 19'unda çıkacak. Bir gün gözaltı süresi, 20'sinde tekrar uçak. Vay arkadaş. Galas, karım ve çocuklarım beni kelepçeyle götürmelerini izliyor. Hiçbir suç işlemedim, neden suçlu gibi yaşamak zorundayım diye sormuş efendim. Ve isyan ediyor bu hatanın düzeltilmemesiyle alakalı. Bak eşi ve çocuklar da alışmış ha. Anne baba, baban yavrum kras, yarın gelir o. Biz gidelim yemekleri falan hazırlayalım, yarın akşam yemeğine yetişir. Bu nasıl bir talihtir, bu nasıl bir kör talihtir ya. Hani bu zamana kadar bak kaç yıl geçmiş üzerinden hala herhangi bir düzeltme yok. Bari parmak izlerini falan düzelselerdi. Hani adam orada en azından parmak izi falan verip kısa sürede yani nezarethaneye girmeden evine veya işine gidebilseydi.

önce durum çok acil radyonuzdaydı. Sana bir kere taktım. Bakın yapay zekaya hakaret eden kullanıcı yasaklanacak. Bizde o zaman yasaklanmayan kalmaz. Muhtemelen yapay zekayla kavga eden tek ülke olarak. Mesela yapay zeka da gelişiyor ya sürekli. Hani senin yazdığın her şeyde seninle ilgili bilgi alıyor. Ona göre işte gelişimini sürdürüyor falan filan. Biz yapay zekaya da küfür öğretiyoruz. Bu yıllarca denendi, muhabbet kuşları olsun, papağanlar olsun, yani konuşabilen ne kadar canlı varsa direkt olarak küfür etmeyi öğretiyoruz. Ve bu yapay zekada da böyle. Hatta yapay zekaya bizimkiler yürüyor ya. Bir yapay zeka şirketi efendim. Bak, modellerine yönelik. Yapay zeka modellerine yönelik sürekli gerekçesiz ve aşağılayıcı davranışları yasaklayan yeni kullanım politikasını açıkladı. Yakında yürürlüğe girecek düzenlemeyle ağır kötü muamele durumunda yapay zekanın sohbeti sonlandırma yetkisi genişletiliyor. Mesela ters davrandın. Bir de mesela yapay zekayı biz hani gerizekalı muamelesi yapıyoruz. Sanki çok biliyormuşuz gibi. Hal böyle olunca yapay zekayı da küstürüyoruz. Bir ara bu şey bir tanesi isyan etmişti hatta. Gemini'ydi galiba. O da küfredene küfretmişti. Yapay zeka şirketi Anthropic diğer yapay zeka modellerine yönelik yeni kullanım politikasını duyurmuş. Yürürlüğe girecek düzenlemede uzun süreli herhangi bir gerekçeye dayanmayan saldırgan davranışları, sürekli hakaretleri ve aşağılayıcı ifadeleri yasak kapsamına alıyor. Bu kural şirketin geliştirdiği tüm yapay zeka modellerini kapsıyor denmiş. Artık yapay zeka ile konuşurken de İleri geri cümleler yazmayın. Yani o cansız diye çok fazla yüklenmeyin. Çok fazla aşağılamayın. Ondan sonra uzunca bir süre kullanım yasağı görebilirsiniz. Onu da uyaralım.

Hülya Avşar çok güzel bir şarkı. Saymadım kaç yıl oldu radyonuzdaydı. Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor ve bugün de programın sonuna geldik artık. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada Namit'in Ay Muhabbet'te buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Reklam. Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 çift 0.

0: Sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: sem var.
1: Reklam.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti. Trafesini en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Metro.com. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
3: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü.

Yani ben sahiden ahi unutulur. Dinlenir binde bir yüzü güler, onda da uyutulur. Kaybetmiştik gurur canıma, cümle palavraları yutulur. Midemi perişan eder, ne yapmalı ne? Düşünmeliyim, söyle düşüneyim. Nasıl katılır benim bu işime iyi? Ruh halim aklını kaybetti, akıl sağlığım çevre yolunda.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil.
7: Tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Radyo Sahil.

0: Sahil. Körfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Willkommen. Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Reklamlar bitti.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum da. Dağlarda

buraya neden yatırdıklarını biliyor musun? Seni sevmekten, seni sevmekten, seni sevmekten bir tanem. Belki dağlarda şırıl şırıl akan dereleri, denizleri ve o gölleri severdim sevgilim. Halbuki şimdi paslı karyola demirleri, hademeler, elleri iri.

her şeyi unutacak kadar, bilmeyecek kadar yok olabilir mi? Teşhis bu. Ama ben seni bilmeyecek kadar nasıl yok olabilirim? Sesini ve doğayı unutacak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Willkommen. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda.
0: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: burada. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de. Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Her şeyim sensin. Her şeyim ama her şeyim sensin.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğullar Radyo Sahil'de.

Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

da şarkısın. Sen, sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız, aşkımız kalmasın yarım. Ne olur, ne olur hiç ayrılmayalım.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

hayat acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.